Normalleşti demek istiyorum. Çiğneşti, sonra mektubu yaptı, sonra mektubu. Ay, yok, ne var? Sipsa, özü müftü. İnanmıyorum, doktor su. Oğlum, zahç. Gülüştü, samzaktı. Eli bildirme noktası mı? Rahmet, sağ falan, dön bizi. İnanmıyorum, ne? Yaymacı bilirler. Muamele personne qui fait ses psylénogènes, Et là, écoute, il y a mes impressionnés, il y a mes sans réunir de nos compagnons. Je suis tout le monde, mais il y a des gens qui ont été réunis, mais il y a des gens qui ont été réunis,